0: Ders hızı çal. Lan ol taş dik mefena bro lofu ve marasım. Ne makul ve marasım. Ring rus dik gut ve makalü iş vişnönü mavay.
1: Ayet on kuptu ayen anif frekvenz. Nişin atrapik pas.

0: Al metronu atı yaratı.
1: Kola dayı, kola, kola, kola.
2: Na midi vapar. Ua, ju përshëndes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.